0: iç.
1: Şu kolmeme svejizini bir çilap içiden kurt borligini korştan bir cirkençli rak halat bağ mı ki ne?
2: Bar, bar şuna kadar halat.
1: Hoş, kanaka halat eken?
2: Ben sen etken sveji olmanı bir çilap içide yarım tokurt gımırla etkenli koruş.
1: Şurada akıllıysan de.
2: Afsus ki bu akıl çigirilengen. Ahmaklık ise cüde çiksiz. Sen gara sakamasın keledi orta.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
4: Ha, orta tinchlikmi? Nimaga meni ko'rib darro hayron bo'lib qolding?
2: Nazo, o'zingmisan? Hali ham o'lmadingmi?
4: Voy, bu nima degani? Nimaga o'laman? Esing joydami?
2: Anu, kecha kechqurun mahallingdan o'tib ketayotgandim. Ko'chalarda ikkita bezori san ustingdagi paltoyini yechib olishayotgandi-ku.
4: Ko'rganmiding? Nimaga yordamga kelmading? O'rta ko'rib turib, rassa baqirdimi qutqaringlar deb.
2: Yo, bilasanmi, menchi o'zi bormoqchi edim. Ishon o'rta, lekinchi bitta vaqtda o'zida ikkita paltodan ayrilib qolmaylu dedim-de, sekingina uyimga ketib bordim.

0: Podcast Radyosu'da. Kıldırgıç.
1: Bu kuzini mi kokarken? Ulpa?
2: Ye keçi uyge vardım. Hatınımge karab, bu uyda kim hocayın? De bakırdım.
1: Kimse?
2: Hatınım hazırlaşı vat dedi bu uyladı.
1: Hoş.
2: Ertesi günü yana vardım.
1: Hop.
2: Bu uyda erkek sen mi yok ben mi? De bakırdım. Hatınım yana hazırlaşı vat dedi bu uyladı.
1: Ye
2: üçüncü gün, agar menga ovozini balandlatib gapirsang desam, boshimga taraq etib, skavorodga tushdi. Keyin menam xotinim hazillashib o'tdi bo'ylar.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Bir marta viloyat musobaqasida yugurishga borganman. O'sha musobaqadan keyin meni haydab yuborishgan yugurishdan. Chunki men yugurib ataylab kelsam, stadionda hech kim qolmadi. Undan keyin boks bilan shug'ullandim. Undan keyin kickboksing bilan shug'ullandim. Bu kickboksing degani qo'l bilan ham, oyoq bilan ham ishlar ekan. Bittasi meni chalg'itib turib quloqimga tep soviladimi? Quloqim eshitmay qoldi. Men ham oldin quloqni mo'jallardim, faqat lag'man yilardim xolos. Quloqim eshitmay qoladi, doktorga bordim. Doktor desam, doktor ha dedi. Kulağım eşitme yaptı. Uzum yutarsam uzum eşit ama yapman hatta. Desem bana doğru dedi. Şimdi eşit ama mı? Desem yok hatta o yutarası dedi. Başka doktorga vardım. Doktor desem uyum ha diyordu. Kulağım bilen işiniz bulmasın dedim. Ben okulama yapman. Keçkuru okulama yapman. Yatıp bir saat iki saatten gelin türüket yapman. Sen bulmasın kündüzü okulayın dedim. Kündüzü yem okulama yapman desem maslahat verdi. Onda keçkuru yatkanıyızda şaşmazsan 1, 2, 3, 4, 10 geçe sana eskiye uklap parası dedi. Aa dedim ben 3 aydan beri şu maşkını kılı yapman. 1, 2, 3'lü yapmanın şu tok kızga yetim organımda nakavut bopkamaydı oranımdan durup et yapman dedi. Ana ondan ki menge masakat verişti, uşuğa katlaştı. İt buldum, uşuğu buldum, bir bala kılıp uşuğu buldum. Ondan ki karatayga vardım, karatayga. Yaşı güne şükürler yapman karatayı falan değil. Bu da oga şükür. Ancam çası falan bir mola vuruş uğrama. Beş altasını terip boyama hayalımda. Yozat deseyle hazır bana şu hayalımı tamaşa kıseyler. Hayalımda şuna kadar vuruşamam ki bir ortası yanımdan çıkıp olsa şaşmayayım ben, korkmayayım ben. Şurada bir de tur diyeyim ben. Hayalına alıp durup. Onda bıkını da kolumu tıkamam. Onda içe içe ağını sıkırıp alıp. Başıga salla qilib ko'ram, keyin ortib bo'lsa qolganini hasib qilib bozorga olib chiqib sotib olaman.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zoda. Asıl Zoda dinçliyim. Ne mi giyen yıkılıp olsan?
2: Nazo, bilesem mi? Hazırcı, anu rektörümüz ikinci kavattan yıkılıp düştü.
1: Oğlan, yıkılıp düştü mü? Ne mi kılıştı?
2: Kasalxona gelip geçişti Nazo.
1: Ama ahvalları şunçeli ağırken mi?
2: Ha, şuna kadar işte.
1: Vay, Asıl Zoda, şunçeli yaş kurar mı ne? Uşa rektörü. Hama kursan bolsa, sen bu sen açını bir yola botırıp sana.
2: Ula haması kanatıp yıkılayanı kuruşken. Aman bolsam kuru olmadım. Uşa enge yıkılıp olma, Nazo.
1: Ha, o zaman hayran buldum. Vay, Asıl Zoda, anı rektörü sekretarı mı? Ne makalıp yugurup yürüttü?
2: Ha, manam hoz sorudum. Nimaga boyutdan beri uyodan bu yoqqa hech qanaqa ish qilmasdan o'zingizdan o'zingiz yugurib yuribsiz desam, hozir bizda rektor yo'qligi sababli ish sur'ati shunaqa intezlashganki, u bu ish qilishga ham qo'limiz tegmayapti deydi.
1: Toba, qaragim o'rtoq, rektor bo'lmasa qanaqa ish ko'payib ketar ekan-a.
3: 2

0: Pat kirt arasıyız.
1: Al.
0: Kanı al.
1: Yaşlarımız için, bollarımız için.
2: Dede, dede.
0: Baba, teçliğim o, boğulma gel.
2: Dede, sizi ayıp çakırıp attılar, kıpırmaken cahilleri komedi.
0: Ayını nasire nasıl kalayım oğlum?
2: Güdeyim yaman dede.
0: Yaman de.
2: Borsayız keçeydi, elbette ceng buladı.
0: Oğlum, borup onenge etkin dede, keçeki cengde halok bu kadar kelleti.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Ozoda o kadim piştim ha, pişip aldım ozu.
1: Vay he, namın için şaşırasız.
3: He öyle gel, karnım takınlap şakınlap gitti.
1: Nasıl ki, ben yıkarayım. Şu bugün hemçi, eğer o kadimden bronte kemçiliği topsiyiz, başka umuman o kadim kımayım ben.
3: Oo, bir avaş kızı buldu. Yaman çıksa bu mı?
1: Ne mi yaman çıksa? Ben onayım, neyi soğup koymasın?
3: He, olamam, olamam, hazır olamam.
1: He? Namı çömenge münaka karıysız?
3: Ozudu, rostlarım o katı yaman çıktı desem, eğer yaman çıkan bu sedi, bir ağa ne mi o katı kımıysam mı?
1: Yok, kımıyım ben. Kolum meyem vurmayım ben.
3: İyi, Ozudu khan, o katı kıyan kollarız var ki, uşarı ilahim sınmasın. Kellezem kurup gitmesin ilahim. Bilas mı, canım git, tegip tegip gitkeniz yok mu ben? Lekin, ben dedim hemen be.
1: Nema, nema?

Geç. Bemor ruhshunos huzurida. Doktor, kecha katta ko'chaga chiqib yalang'och holda oyog'imda faqat paypoq bilan yugurdim. Juda ham uyalib ketdim. Doktor, ilgari shunaqa qilib turarmidingiz? Albatta. Har gal uyalarmidingiz? Yo'q-e. Bu holda kecha nimaga uyaldingiz? Paypog'imni bir poyi yirtilib ketgan ekan.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Assalamu aleyküm. Hoş gelsinler. Hoş vakit buluyorlar. Hemişe hala vakit buluyorlar. Ancan çası gidip topu torayı çıktı. Ancalliklerim bana yakış kurumun. Az burayı yakış kurganımdan ciyanımız yap ancallikki bir varganımız. Dostumuz, hoşnağaynımız, braderlerimiz kop. Karımdaş uruhlarımız. Hemen adı var ancalliyle bereket olsun. Kokanlı pirivalıda iki de ancallik yapmış oturuştu. Yev içişti de. Burpaz mezeleş gelinden ki bir tersi ikincisi geldi. Aşna lan bu tağdan ah çüpü basını maklas. Miltik de alı okuzmalı olama aşna. Ha miltik bu mesajı. Hancar da alı sukskolu olama aşna. Ha hancar bu mesajı. Koçan lan. Yetmesi açı. Darah parah ki çıkıp gitmem. Darah parah bu mesajı açı. Tohpaka kala koçaman. Tohpaka diyem yetmesi açı. Ne kala sen haramın minge aşlamısın, ayıkka aşlamısın sen.
0: Hangame ustaları.
2: Hali çıkıp ola latife etedigen zaman emez. Latife etseyiz adamını bilen tamaşabim bilen bağlanış gerek.
3: Yok he? He? Boğazı bağlanmadın mı?
2: Yok. Tamaşabim bilen. Gel latife oynayayım.
3: Bana ben kim buluşum gereği? Aldım bulvalış gereği de. Kim buluş gereği ligini ben?
2: Siz latifenin kahramanı bulasın.
3: Ha kahramanı bulamam. Buldu gap yok.
2: Ayol kişi bulasın.
3: Ayol kişi.
2: Ayol kişi.
3: Kız bula bulayım Mürzeyim. Kız bula bulayım. Yavaş romanı. Uzun ge karap aysesçi. Kız bula bulayım. Yavaş romanı. Bana misal için her kıl kızlar var. Misal için sevgen kızlar, sevmegen kızlar farkı buladı. Doğru mu? Ular niye anıklaş gerek? Misal için. Ben sevmegen kız başkaça buladı. Ha, sevmegen kız misal için siz turgen bozuyor şimdi ot götürün. Allah'a
2: ya. Oyağlar için protez buladı mı sevmegen kız?
3: Yön erkele ot. İtibar vermiyor ot yap. Sevgen kız başkaça buladı.
2: Kanaka buladı sevgen kız.
4: Mırzeki.
2: Sevgen kız mı ya? Tam iketken kız mı bu? Sevgen kız mı okşar mıydı?
3: Ular bir kıl buladı.
2: Kelesi ya. Siz hatın kişi buladı. Hatın kişisiz.
3: Hatın kişi. Kanaka hatın kişi. Misal için dili yeri bar hatın kişi mi? Yeri yok hatın kişi mi? Her kıl buladı ya. Doğru mu? Misal için hatınıdan kelte, yok eriden kelte yiydiğen hatın kişi mi? Yerini uğradıgan. Şuna kadar yem buladı uğradıgan. Ha kelim ya. Kelim ha. Yakalaşmayın dedim. Yakalaşmayın bak yemeğe.
2: Yeriden kelte yese kayıp kıladı ya. Hatırlı var. Bilesin. Cürtelik.
4: Vur. Erkeğim sen vur. Vur. Vay.
2: Kulinsin. Vay. Vay.
4: Vur. Yüzüm vur. Vay.
2: Hamme akum kop. Hmm? Kim koçaga çıkıp gelir?
4: Vay.
2: Koçkana soruyor. Koçkana soruyor.
4: Ha, ne mi oldu közüyüzge? Kim fener yaktı? Hmm? Fener mez, fingal. Hmm. Uşkin ukraşa ekşiram, zeyşunu fingal.
3: Ne kadar?
4: Yerim orada, yerim.
3: Vay, iriz? Hmm. Vay, tuğba kıldım. Vay, irizi kamandrukiye kitken diyor diyiz.
4: Bana şu dakika duayla yapma, kep kaldırsın var.
0: Hangi ama? Ustaları.

Sen tan gece hayalimda sen, ammo kelasan qachon meni yonimga sen. Tunlar ko'zimni yumsam tan gece hayalimda sen, ammo kelasan qachon meni yonimga sen.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Bizden Toshkent şehri borgansarı çıralı bop ket yaptı. Transportla, şaharla, borgansarı. Ben aslında okuda avtobüs böyle yaptırma. Karasam bana yanım gibi yaşkını bir çıralı kız getirdi. Yani karasam avtobüs kirli tohtadı, o aldı eşik açıldı. Yani albatta kız balan hürmat kılış kere. Ben ettim sinim. Birinci bolu siz çıkın ki ket izden ben çıkamam. Hari kız avrasa kursam bop ket. Var rahmat dileyim. Bana aldım götü aldılar. Yani karasam hari kızını yubke sırası uzun. Onun üstüge tar. Orkasında bir 99'da tümeçesi var. Yubke tarlıydan ayağı kurtarılı yaptı yub. Becere avtobüsü nesi koyam yaptı ayağına. Bir bayit hari kız yubke deyi tümeçeden yetişi başladı. Ben orkasında durum hakkı çöyle tez ara çıksın dedim. Öyle tümeçeden yetişi yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Yubken tarlıyam kursun ilahimi. Ayağını kurtarı yaptılar, yubke tarlıyı kılı yaptı. İkinci tümeçeden yetişi yaptı. Modasıyam otursun ilahim kırk etsin. Yana kurtarı yaptılar, yubke haliyen tarlı kılı yaptı. Üçüncü tümeçeni yetiş yaptılar. Başka kim iman bu yubken kurt gitsin ilahimi vay ey. Yana kurtarı yaptılar, yubke haliyen tarlı kılı yaptı. Yani tuğurtuncu tümeçeni yetiş mahçıydı. Takatım tak balı. Karasam avtobüsü gitip kaladı yani. Hari kızı şunla kurtardı mı, avtobüsü içi yıkara ot vardı. Bunu ketiden ozum çıktım bir bayit. Ben yıkarıp Özbek halk ağzaki icatadan başladılar. Ağzıyla kanın kesin, semiz, boçka, tonti, bomba, kabar. Çoçka yedim. Stop, stop, stop. Ne mi karaka yapsız? Ne mi karaka mısın ki? Masası balıç. Ne mi hakkız var? Bana kurtar ot var işte. İyi, ne mi kurtar ot mısın ki? Masası yedim. Ha indemesem, bütün şımımı tümüçesini hiç taşıyın. Zübere git o.
0: Hangame ustaları.
3: Hatta okuyla gel olmasın. Mırza Bey'in şükürler kengüle yaşırıştı.
4: Şaşmayın.
3: Aynası. Şükürullah keng. Qara qani yozdilar adil.
4: Ayniqsa shukrlar keng.
3: Aha.
4: Umrlaridan baraka topsin.
3: Sog' bo'lsin.
4: Mana shu shukrlar kengni gapirgan gaplarini haligacha eslashib kulishib yuribmiz.
3: Rahmat.
4: Juda ham xushchaqchaq inson ekan.
3: Salomat bo'l.
4: O'ziga o'xshagan do'mboq qilan, oppoqqina, yumshoqqina yostig'imizga yonboshlab yotib yirtib ketgan ekan.
3: Ha? Ha, bilmasdan tushunda chayna varman shekilli birinchi.
4: Shu shukrlar keng. Juda ham mehribon. Qorni keng inson erukan. Bag'ri keng inson erukan. Oilasini baxtiga bor bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin.
3: Rahmat.
4: Bilasan o'g'lim Valijon, mana shu shukrlakang bizni qishlog'imizga kelib ketganlaridan so'g'in.
3: Oh. Yana chaqiradi ularmi?
4: Shundoq bo'lsalar kerak. Kelib ketganlaridan so'g'in butun qishloqliklar bir oycha och qoldik. Iloji boricha shu akangdan uzoqroq yur deb yozibdi. Shukrlaka. Bu yerda bilganlar Valijon bilan Shukrullo Valtovekasini tabriklab qiziqchilik qilyapti deb o'ylashadi.
3: Bilmaganlar
4: Valijon Hindistonga borib kelib chekilib qaytib kelishda o'zi bilan fil olib ketdi deyishadi. Yumshoqligini qarang buni.
3: Asiya qilyapmizmi? Valijon.
4: Labay.
3: Bu bilganlar Valijon Shukrullokasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
4: Bilmaganlarchi.
3: Bilmaganlar fil bolasini emizyapti deydi.
4: Shunday turing. Haqiqatan shukrlakan bilganlar Valijon shukrlakan boshiga yelkasini yo'q, yelkasiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
3: Bilmaganlar.
4: Bilmaganlar bu fil Valijon ekan shekilli birinchisini sutdan chiqarmay turib, ikkinchisini ko'tarib yuribdi deyshadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Imkan Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Şimdi yine de yenginler seyti veremem. Boyağıyan kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir stroikede beton bilen kış kemiği türgeneyken baller birçok sigaretlerden çekip kışlarına yön başlayıp bir kaseliğden latife etmiş otursa bir stroikli yigit bir stroikli yigit de al diye gelip ölmedirmiş. Bakarak karateyini körgen mi sen? Yok! Ha? Korsateyi mi dıptı? Mayla ha? Yenkeyip durgun dıptı. Yenkeyip türgeneyken birlikte din bir lomnam bur urup etermiş ki gördüğün kinasında şunu kolumuna maşına kuruyordur. Buradan pranat kepti de ortana dikkat dikkat. Hama ne yiyinler? Elektra çık, beton ne çık, hama boyakçılar, şuakçılar, haması büzüçüler, kuruçular, haması toplanıyorlar. Tak, ortalar dikkat. Bizi strokemizde yenge kadım geldi. Mani yanımda durgen bana bu makaron yokşagen ingiçkeden kegen yigit. Mana şu avtobüsü yapıp osayam şık bitirir degen mana şu yigit. Politeknik institutunu stroitilni fakültetini bitirip bizge injiner bo'lib keldi. O'zi karate bo'yicha O'zbekiston chempioni debdi. Bolalar, "Ya, shu ya? Shu ya? Siz karateni bilasizmi?" desa, "Ha, shug'ullanganman" deb. "Qancha shug'ullangansiz? Chorni poyezdgacha, qora belvoqqacha ya? Mana shu g'ishni ikkiga bo'lib beringchi. Marhamat, shuni xohlasalaringiz, shuda g'ishni qo'liga olib" Sözüge okşam torgaya gelmişe kıştım. Yopray! Et tova! Üçte kıştıyan bulasın mı? Koy! Şpak şpak şpak! Üstüge yine üçte koyuylar. Şpak şpak şpak! Yopray! Nüme olarken dup duruşsa... Altıda kıştısıya kolunu tıkvaptı ya koy. Bir prakültürel yigit varken, bir gün işe gelse üç gün dam alarken, ama premiyanı birinci bolu alarken. O şey bolu ettes günü gelse, bolla hikaye akıl verişti. Sen işe kemadın, bir de böyle İngilir, karate işe gelen. Yengi stroykeni teyde armatüranın suğuru onun nige tıkıp koydu dıptı. Halıgı bolu, ya şimdi zor tamaşadan kaldın mı bana? Topup gitti. Aka, assalamu aleyküm. Mano atım hacı. Hacı, ben keçe kim oldum? Sıbatta anca priyomlar kursatmışsınız karate boyunca. Menge biti priyom kursatıyın, biti priyom kursatıyın. Merhamet kursatışım mümkün, lakin hafa bulmayız mı? Hafa bulsam, hafa bulsam uşa. Ha boptu, 10 kişinin güvahlık kutkizip. Ay, ay, diyenekken kolunun üçü iki de kaşın ortasına. Ya tegipti, ya tegimaptı o bulsa. Gülp etip çükeneken bunu mu durmuş? 15-20 minütte ölmesi özge geledi. Özge kese aitip böyle bu kitayız ki priyomdu kit varıptı. Bir ay banisede yazmış. Bir ay baniseden çıkıp gelip incinirde tavuk dedi. Aka! Oşanda ne mi oldu? Bir de priyom korsatın dediyiz. Ben sizge priyom korsattım. 10 kişinin güvahlı gidi. Anlamaya kaldım ha? Bunu anla bu mette yaşın tezliği gidi buladı. Anlatıp boyu. Yine 10 kişinin güvahlı kod kazıp. Kıyay! 20'te yastıkta kislere taptı. Çıktım. Cah şap tamangı uçuyup kendimi. Koz delini bilicini. Ama cahlı çıkan kolunu arkasına kuvattı. Kolu da gazdaki oralı bir nasıl bak. Şöyle bak. Kaan o şey incinerin ya. İncineriyle koşat. Kalk etti incinerin. Ya maşak o tıkı tutup 20'te su kumu turpak arkasından borsa. Otsa inciner bir krenini cömreğini boşaltıp inkeyip su içi yapken onun havarı yok. Bu arkasından kep durup ne habar Haydar'dan dere yok. Gazdaki uralı nasablan bismillahirrahmanirrahim. Yani ya diyenken uyan şılkı düştü. Cigiye saptı değil endirip. Bu onlar tamırını üşülem yüreğe kulak savetse yüreğe kulak savetse tamırını üşüleme. Saatin yiyem karama. Bu bir iki ayda o zige kemeli. Kesiyem etip koy, bu Japonski yemmez, Koreyski yemmez, Kitayski yemmez. Uzumuzda prostat kasım sattı külüçü ulan.
0: Hangama ustaları?

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Ulfatla ezilip gittim. Her günü hatım bilen cancel.
3: Tinçliği mi?
2: Keçe nöme deydi gün.
3: Nöme deydi?
2: Siz hem erkeğin misiniz deydi.
3: Doğru yapıldı deyken.
4: Yaksa oluyor.
2: Bollarımı közüge tikke karamayam ben.
3: Tikke karamasın, götüp kara.
2: Ezilip gittim.
3: Bana kara, ben adaşmasam sana kaspin aslı. Adaşmasam sen haydavcı idin ya.
2: He, haydavcı mı?
3: Ben ne haydardın?
2: Koyu haydagen ben. İşe karava haydagen ben. Yeri haydagen ben.
3: Yo, bana yakında ne haydadın?
2: Yakında hatunum ya haydavardım.
3: Bana kara, sen onu aklıma gittin. Sen haydavcısın. Muşin haydagin erkek olsa bir erkek otom alın erkek. Bana.
4: Hatta maşin haydasın.
3: Maşin hayda. Hazır pul kimde? Hazır pul şoförde. Kıraç takside pul. Sen bana kara. Hazır bitti maşin ogen. Arende gibi maşin olsay. Bana kanaka maşin. Misal için bitti neyse olsay. Neyse olsay. Rasa pul kılasın. Yürügen yürüyün pul. Hayda değil mi pul de?
2: Ha neyse benzini kubiydi. Bana rasgotlarımı oklamaydı yu.
4: Gaz koyasın gaz.
3: O ana.
4: Gaz koyasın.
3: Orkaya gaz koyasın. Orkaya gaz koyasın. Orkaya yakışlayıp gazlasın. Kulu boyu gazla yürüyorsan.
2: Bu salonga hidi çıkmaydı mı?
3: Yaxshilab qisib qo'ysang chiqmaydi. Yaxshilab qisasan-da, suyuq gazdan propan bor, metan bor. Siz yaxshi suyuq gazdan qisib qo'ysang, ketding, bitta gazlasang.
4: To'xta, to'xta. Nexia bo'lmaydi.
3: Nimaga bo'lmaydi?
4: Nexia qimmat. Undan ko'ra maslahatim Tiko.
3: O,
2: Tiko?
4: Tiko olsang, Tiko olsang. Shu ertalab olasan, haydaysan.
3: 4 litr benzin.
4: 4 litr benzin. 2 kun, 3 kunga bemalol yetadi. Ertalabda soat 12 kechgacha haydasang, kechga 12 dan ertalabgacha shirigin haydaydi. 3 yilda o'zinga qoladi.
3: To'ppa to'g'ri, $12 bo'lsa 3 yilda shunda qolar ekan.
4: O'ziga qoladi.
3: Ertalabdan kechgacha bu haydaydi, kechdan ertalabgacha bu haydaydi. 3 yilda mashina senga qoladi.
2: Ha, xo'p, ertalabdan kechgacha men haydasam.
3: Xo'sh,
2: kechqurundan ertalabgacha sherigim haydasa. Ha, 3 yilda mashinada asar ham qolmaydi-ku.
3: Azizatom, mingani qoladi-da.

çeker sözler. Yıbleyirir kızargan gözler. Başka kız ya, künme kiriyat.

har safar qo'shni kiryuvsa, xotini uning kirini yuvolmasligini gapiraverardi. Nihoyat bir kuni tongda uyqudan uyg'onib, derazaga qaradi-yu, "Tavba, bo'larkan-u, ani endi kiryuvishni o'rganibdi", dedi. "Yo'q", e'tiroz bildirdi er. "Men bugun ertaroq turib, deraza oynalarini yuvib qo'ygan edim. Hurmatli tinglovchim, hayot ham xuddi shunday. Voqeaga qanaqa derazadan qarashimizga bog'liq. Birovni tanqid qilishdan oldin o'zimizning qalbimiz va niyatlarimiz tozaligiga e'tibor qarataylik."

keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yine sensiz. Hayalimde seni sözlerim. Bahar çağı solun keçe, hicranlarga tolur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yine sensiz.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: radyosu da.
1: Zangana ustalara.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, sono amato Yoshi Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo! Amico, targiamento!
3: Mamma, ci compia a provare, mazzo! Cosa? Ma c'è
2: amico, prego, targiamento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targiamento!
3: Sto che me! Ama tacıma kimi koyma hazır. Ya inne be sarı. Çetelli baba yendi olsun bilardım. Salam dedi de. Bunu özü kop yapırat. Kale ya. Ya. Topla var o mısın? Kaya ana aldınız bunu bizim sen sen dindir hadi.
2: Zi souvenir.
3: Souvenir. İtalya'ya yetip var mıydı bu? Yağmur yağsa kreskası yuğulup gidiyor. Ha. Bu seleke çıkarılıyor topu. Sadde. Hayır. Bunu 15'te olayım. Bana çakalarız giyen biraz. Tövbe. Öyle. Hürmetli mehman. Ben de Taşkent'imizde en muhteşem sarayda mehmansız. Uzbekistanlı hakkındaki tasarruatları size yapar verin. Mesela uz Taşkent'li güzel çayları, tayları, soyları, babayları, indiski çayları kullanırız. Yapırın kardeşlerimiz. Bunu giyemem bu zah yok. Yapırın.
2: Amigo, ne panimai.
3: Ama İtalyanı Uzbekçe yapıyordum ben. Fazla İtalyanca yapıyorum. Tövbe.
2: Sen hiç şimdi isle İtalyan tırını. Cüda ağır tır. Öyle mi daha başlayacak?
3: Senior.
2: Si.
3: Senior.
2: Si.
3: Sen ne demek bu Si diyene İtalyanca ha diyen bana onu bildiren. Doğru Çin işler sorayım ben. Şu yap etmeyi başa yap.
2: Bravissimo! La metto Toscanto, bravissimo! È strada carnavale?
3: Ah, carnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarqalar ento. Qarqalar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarqa ham debitsit hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svito. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kadalatib ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birbirden güzel bulup davranlar ki.
3: Vay o vazirde ki.
4: Şahnazeler, şahnazeler.
3: Ne valla diz. Kayıl kaldı mı bir pıs? Ha gülers. Gülüşünü karayın bana. Hoş.
2: İtalyalı mihman ben sen Toşkin'in ilmeti işi kıtaca değil mi? Sen de sizin akışınıza kalmadı ya.
3: Mezzu mihman maslı gizli Allah kaçan bunu geldim.
2: Kaptan bunu geldim.
3: En sattı mihmanım memle kanası kimiydi o yağı.
2: Ne maktı ki gen bu sen hazır defitsit.
3: Defitsit alıp giyiyor. Bu mağazı yok. Şimdi hazır
2: ben o. Şükür sen çıkarış giyip çıkma yarım.
0: Hangama ustaları.
5: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.